0: Almanya'da fave işçileri endişeli.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündemimiz yine yoğun. Volkswagen'da 10 binlerce çalışanı ilgilendiren kritik hafta başladı. Türkiye'den Osman Kavala konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemli çağrısı var. Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başladı. Almanya'da ise hastanelerde her 3 hastadan birini ilgilendiren yetersiz beslenme sorunu gündemde. Ayrıca Kassel'den aile ve kültür haberlerimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. İlk haberimiz Volkswagen'dan. Volkswagen'da önümüzdeki günlerde 9 olağanüstü işçi toplantısı yapılacak. 10 binlerce çalışan artan tasarruf baskısı nedeniyle işlerini kaybetme endişesi yaşıyor. Volkswagen'da şirketin geleceğini belirleyecek kritik hafta başladı. Otomotiv devinde maliyet baskısının giderek artması nedeniyle çalışanların kaygıları büyürken yönetim 9 ayrı olağanüstü işçi toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. FAVE şefi Oliva Blume şirket içi bir röportajda durumu fazlasıyla kritik olarak nitelendirdi ve geleceği finanse edebilmek için yeterince kazanmıyoruz ifadelerini kullandı. Toplantıların ilki bugün Foxbook'ta gerçekleştiriliyor. Diğer buluşmalar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Hessen açısından en önemli tarih ise bu cuma. FAVE'nin Kassel Baunatal fabrikasında çalışanlar şirket yönetiminden gelecek planını doğrudan dinleyecek. Harinfo'nun haberine göre tasarruf programının kapsamı ve olası etkileri henüz netleşmiş değil. Ancak çalışanlar üretim süreçlerinde yapılacak değişikliklerin ve olası yeniden yapılanmanın iş güvenliği açısından ciddi riskler doğurabileceğini belirtiyor. Volkswagen'da çalışanların geleceği açısından kritik gelişmeler yaşanırken şimdi rotamızı Türkiye'ye çeviriyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun süredir tutuklu bulunan Osman Kavala konusunda önemli bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan iş insanı ve kültür destekçisi Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Doğuşan Funk'un haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın mahkumiyetinin temel amacının insan hakları savunucusu olarak faaliyetlerini sürdürmesini engellemek ve onu susturmak olduğu sonucuna vardı. Strasbourg'daki duruşmada mahkeme başkanı Guillaume Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 tarihli kararına da atıfta bulundu. Mahkeme o dönemde Kavala'nın tutuklanmasının somut şüphelere dayanmadığına ve asıl amacın diğer aktivistleri de caydırmak olduğuna hükmetmişti. Osman Kavala 2017 yılından bu yana tutuklu bulunuyor. Türkiye yargısı Kavala'yı 2013'teki Gezi Parkı protestolarına katılan hükümet karşıtı göstericileri maddi olarak desteklemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçluyor. Kavala ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Türkiye'nin Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki yükümlülüğünü yeniden gündeme getiriyor. Şimdi Türkiye'den Avrupa'ya gelelim. Bu kez gündemimiz çocuklar ve gençlerin dijital dünyadan korunmasıyla ilgili. Fransa okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin önemli bir adım attı. Fransa'da cep telefonu yasağı liseleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Cumhurbaşkanı Macron'un onayladığı düzenleme yeni eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. Fransa'da ilkokul ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan cep telefonu yasağı artık liseleri de kapsıyor. Çocukları ekranların olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla bekleyemeyeceklerini belirten Macron, liselerde cep telefonu kullanımını yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre öğrenciler okulda cep telefonlarını kullanamayacak. Ancak telefonların çantada kapalı şekilde tutulması ya da derslerin başında okul yönetimine teslim edilmesi konusunda karar verme yetkisi okullara bırakıldı. Belirli durumlarda istisnalara da izin verilecek. Yasa, Fransız Ulusal Meclisi ve Senato tarafından kabul edildikten sonra Anayasa Konseyi'nin onayıyla yürürlüğe girdi. Konsey, liselerde telefon yasağını uygun bulurken 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan daha geniş düzenlemeyi ifade ve iletişim özgürlüğüne orantısız müdahale olduğu gerekçesiyle iptal etti. Fransa'daki uygulama Avrupa'da çocukların ve gençlerin ekran kullanımına yönelik tartışmaların da büyüdüğünü gösteriyor. İspanya, Yunanistan ve Avusturya benzer kısıtlamaları değerlendirirken Almanya'da da belirli bir yaşa kadar sosyal medya kullanımının sınırlandırılması gündemde. Macron ise uygulamayı telefonsuz okul, öğrenmenin huzurunu yeniden keşfetmek demektir sözleriyle savundu. Çocukların sağlığını ve gelişimini ilgilendiren bu tartışmanın ardından şimdi doğrudan sağlık sistemine bakalım. Almanya'daki hastanelerde dikkat çekici bir sorun ortaya çıktı. Hastaların önemli bir bölümü yeterince beslenemiyor. Ancak sorun çoğu zaman fark edilmiyor. Almanya'daki hastanelerde ciddi bir sorun büyük ölçüde fark edilmiyor. Yatan her 3 hastadan biri yetersiz beslenme riski taşıyor. Buna rağmen bu hastaların yalnızca %1'ine yetersiz beslenme tanısı konuluyor. 2017-2024 yıllarındaki sağlık sigortası verilerinin analizlerine göre bazı hasta gruplarında yetersiz beslenme oranı %50'ye kadar çıkıyor. Sorun yalnızca beslenmeyle sınırlı değil, yetersiz beslenen hastalarda ölüm oranı yaklaşık 2 katına çıkıyor. Hastaneye yatışlar artıyor ve kişi başına yıllık sağlık harcamaları yaklaşık 4000 euro yükseliyor. Neues Deutschland'a yer alan haberde uzmanlara göre buna rağmen hastanelerde sistematik beslenme taraması yapılmıyor. Bunun nedenleri arasında personel ve zaman yetersizliği, finansman sorunları ve sağlık çalışanlarının bu konudaki eğitim eksikliği bulunuyor. Almanya'da 1800'den fazla hastaneden yalnızca 35'i yetersiz beslenmenin düzenli olarak tespit edilmesi ve tedavi edilmesi için sağlık sigortalarıyla kalite sözleşmesi yapmış durumda. 2027 sonuna kadar yeni bir düzenleme ile bu uygulamanın yaygınlaştırılması planlanıyor. Ama uzmanların mesajı açık. Hastanelerde sadece hastalığın kendisini değil, hastanın nasıl beslendiğini de tedavi etmek gerekiyor. Çünkü bazen hastanın iyileşmesini engelleyen sorun hastalığın kendisi kadar yeterince beslenememesi olabiliyor. Sağlık haberimizin ardından şimdi Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündemimiz hastaneler değil, aileler. Özellikle bekar ebeveynler ve çocukları için özel bir etkinlik yapılacak. Kassel Eşit Fırsatlar Ofisi, tüm bekar ebeveynleri ve çocuklarını 28 Ağustos Cuma günü saat 14-18 arasında Kassel'in Nordstadt bölgesindeki Schlachthof Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Paula Aile Festivali'ne davet ediyor. Belediye Başkanı Maeş tüm bekar ebeveynleri keyifli bir öğlen sonrası geçirmek, yeni bağlantılar kurmak ve günlük hayata kısa bir ara vermek için etkinliğe katılmaya çağırdı. Festivalde her yaşa uygun el sanatları, oyunlar, atıştırmalıklar ve içecekler eşliğinde tanışma ve sohbet imkanı sunulacak. Katılım ücretsiz ve kayıt gerekmiyor. Schlachthof'a toplu taşımayla Halsplatz durağı üzerinden ulaşılabiliyor. Paula, bekar ebeveynlere günlük yaşamın yükünü hafifletmek için destek ve önleme programları sunan bir proje. Egzersiz, rahatlama teknikleri ve sosyal bağlantı kurma imkanı sağlayan kurslar, Kassel'de çeşitli mahallelerde yerel dernekler ve aile merkezleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Kassel'de aileler için düzenlenecek bu etkinliğin ardından programımızı yine Kassel'den bir kültür haberiyle noktalıyoruz. Sanat severleri ilgilendiren önemli bir sergi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kassel'deki Kunst Tempel 4 Eylül'de Die Sehnsucht stirbt zuletzt başlıklı Lüthi sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Müzenin Museum Nacht kapsamında düzenlediği özel sergi, sanatçının yaklaşık 20 yıl boyunca Kassel Sanat Akademisi'nde profesör olarak sürdürdüğü çalışmalarına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Resmi açılış töreni ve resmi konuşmalar Kunst Tempel'in bulunduğu Friedrich Ebert Strasse 177 Kassel adresinde gerçekleşecek. Açılış günü hem Kunst Tempel'de hem de Gedri Kuku'da sanatçı hakkında belgesel bir filmin çekimleri de gerçekleştirilecek. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'den hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Değerli dinleyiciler, Almanya'da yerel yönetimlerin mali yapısı uzun süredir alarm veriyor. Artan sosyal harcamalar, yükselen personel giderleri ve federal hükümetin belediyelere devrettiği görevlerin finansmanındaki açıklar ülke genelinde belediyeleri tarihsel bir sıkışmışlığa sürüklüyor. Birçok kent temel hizmetleri sürdürebilmek için her yıl daha fazla borçlanmak zorunda kalıyor. Evet, bu dosya Almanya'daki belediyelerin neden mali uçurumun eşiğine geldiğini ve mevcut yapısal sorunların yerel yönetimleri nasıl bir geleceğe sürüklediğini ortaya koyuyor. Almanya'da belediyelerin mali sorunları giderek büyüyor. Özellikle sosyal harcamalardaki artış, personel giderleri ve merkezi hükümetin belediyelere devrettiği görevler yerel yönetimlerin bütçelerini zorluyor. Vizon'un haberine göre bunun çarpıcı örneklerinden biri Oberhausen. Yaklaşık 210 bin nüfuslu kentte belediye geçen yıl 116 milyon euro borçlanmak zorunda kaldı. Bu yılda benzer bir tablo bekleniyor. Oberhausen mali işler sorumlusu Apostolos'a göre temel sorun şu: federal hükümet ve eyaletler belediyelere yeni görevler veriyor ancak bu görevlerin maliyetini karşılayacak yeterli kaynak sağlanmıyor. Özellikle sosyal hizmetlerin maliyeti hızla yükseliyor. Koronavirüs salgını sonrasında çocuklar ve gençler arasında psikolojik ve sosyal sorunların artması eğitim ve sosyal yardım harcamalarını büyütüyor. Kamu çalışmalarının ücretlerindeki artış da belediyelerin personel giderlerini yükseltiyor. Üstelik belediyelerin hizmet satın aldığı sosyal kuruluşların maliyetleri de aynı nedenle artıyor. Oberhausen'ın yaklaşık 2 milyon euroluk eski borcunun önemli bir bölümünü Kuzey Ren-Vestfalia eyaleti bu yıl devraldı. Böylece belediye faiz yükünün bir kısmından kurtuldu. Ancak belediye yönetimine göre bu geçmişten kalan borç sorununu hafifletiyor, bugünkü bütçe açığını ise çözmüyor. Üstelik kent yeni yatırımlar yapmak zorunda. Örneğin yaklaşık 150 milyon euroya yeni bir okul inşa ediliyor. Belediye bunun bir tercih değil, çocuklara yeterli okul yeri sağlamak için zorunluluk olduğunu belirtiyor. Yeni düzenlemeyle federal hükümetin gelecekte çıkaracağı yasaların belediyelere getireceği mali yükün büyük bölümünü üstlenmesi planlanıyor. Ancak bu düzenleme mevcut yasalar ve mevcut mali yükler için geçerli olmayacak. Oberhausen örneği Almanya'daki belediyelerin temel sorununu ortaya koyuyor. Görevler yerel yönetimlere devrediliyor ancak bu görevlerin finansmanı yeterince sağlanmıyor. Belediyeler bu nedenle kendilerini Almanya'daki yönetim zincirinin en zayıf halkası olarak görüyor. Sorun yapısal olarak çözülmezse birkaç yıl içinde belediyelerin yeniden ağır borç yükü altında kalabileceği uyarısı yapılıyor. Oberhausen örneği Almanya'daki belediyelerin karşı karşıya olduğu mali krizin münferit bir durum olmadığını, aksine ülke çapında yapısal bir soruna işaret ettiğini gösteriyor. Yerel yönetimler kendilerine devredilen görevlerin finansmanı sağlanmadıkça borç yükünün yeniden ağırlaşacağı ve hizmet kapasitesinin daha da zayıflayacağı uyarısında bulunuyor. Ülke genelinde planlanan yeni düzenlemeler umut verse de mevcut yüklerin hafifletilmesi için kapsamlı bir reform ihtiyacı açıkça ortada. Belediyeler Almanya'nın yönetim zincirinin en zayıf halkası olmaktan çıkmak için sürdürülebilir bir mali mimari talep ediyor. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel 0561
2: 57 80 65
1: Posta @radyokassel.de

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da fave işçileri endişeli.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündemimiz yine yoğun. Volkswagen'da 10 binlerce çalışanı ilgilendiren kritik hafta başladı. Türkiye'den Osman Kavala konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemli çağrısı var. Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başladı. Almanya'da ise hastanelerde her 3 hastadan birini ilgilendiren yetersiz beslenme sorunu gündemde. Ayrıca Kassel'den aile ve kültür haberlerimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. İlk haberimiz Volkswagen'den. Volkswagen'de önümüzdeki günlerde 9 olağanüstü işçi toplantısı yapılacak. 10 binlerce çalışan artan tasarruf baskısı nedeniyle işlerini kaybetme endişesi yaşıyor. Volkswagen'da şirketin geleceğini belirleyecek kritik hafta başladı. Otomotiv devinde maliyet baskısının giderek artması nedeniyle çalışanların kaygıları büyürken yönetim 9 ayrı olağanüstü işçi toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. FAVE şefi Oliva Blume şirket içi bir röportajda durumu fazlasıyla kritik olarak nitelendirdi ve geleceği finanse edebilmek için yeterince kazanmıyoruz ifadelerini kullandı. Toplantıların ilki bugün Foxbook'ta gerçekleştiriliyor. Diğer buluşmalar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Hessen açısından en önemli tarih ise bu cuma. FAVE'nin Kassel Baunatal fabrikasında çalışanlar şirket yönetiminden gelecek planını doğrudan dinleyecek. Harinfo'nun haberine göre tasarruf programının kapsamı ve olası etkileri henüz netleşmiş değil. Ancak çalışanlar üretim süreçlerinde yapılacak değişikliklerin ve olası yeniden yapılanmanın iş güvenliği açısından ciddi riskler doğurabileceğini belirtiyor. Volkswagen'da çalışanların geleceği açısından kritik gelişmeler yaşanırken şimdi rotamızı Türkiye'ye çeviriyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun süredir tutuklu bulunan Osman Kavala konusunda önemli bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan iş insanı ve kültür destekçisi Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Deutschland Funk'un haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın mahkumiyetinin temel amacının insan hakları savunucusu olarak faaliyetlerini sürdürmesini engellemek ve onu susturmak olduğu sonucuna vardı. Strasbourg'daki duruşmada mahkeme başkanı Guillaume Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 tarihli kararına da atıfta bulundu. Mahkeme o dönemde Kavala'nın tutuklanmasının somut şüphelere dayanmadığına ve asıl amacın diğer aktivistleri de caydırmak olduğuna hükmetmişti. Osman Kavala 2017 yılından bu yana tutuklu bulunuyor. Türkiye yargısı Kavala'yı 2013'teki Gezi Parkı protestolarına katılan hükümet karşıtı göstericileri maddi olarak desteklemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçluyor. Kavala ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Türkiye'nin Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki yükümlülüğünü yeniden gündeme getiriyor. Şimdi Türkiye'den Avrupa'ya gelelim. Bu kez gündemimiz çocuklar ve gençlerin dijital dünyadan korunmasıyla ilgili. Fransa okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin önemli bir adım attı. Fransa'da cep telefonu yasağı liseleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Cumhurbaşkanı Macron'un onayladığı düzenleme yeni eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. Fransa'da ilkokul ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan cep telefonu yasağı artık liseleri de kapsıyor. Çocukları ekranların olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla bekleyemeyeceklerini belirten Macron, liselerde cep telefonu kullanımını yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre öğrenciler okulda cep telefonlarını kullanamayacak. Ancak telefonların çantada kapalı şekilde tutulması ya da derslerin başında okul yönetimine teslim edilmesi konusunda karar verme yetkisi okullara bırakıldı. Belirli durumlarda istisnalara da izin verilecek. Yasa, Fransız Ulusal Meclisi ve Senato tarafından kabul edildikten sonra Anayasa Konseyi'nin onayıyla yürürlüğe girdi. Konsey, liselerde telefon yasağını uygun bulurken 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan daha geniş düzenlemeyi ifade ve iletişim özgürlüğüne orantısız müdahale olduğu gerekçesiyle iptal etti. Fransa'daki uygulama Avrupa'da çocukların ve gençlerin ekran kullanımına yönelik tartışmaların da büyüdüğünü gösteriyor. İspanya, Yunanistan ve Avusturya benzer kısıtlamaları değerlendirirken Almanya'da da belirli bir yaşa kadar sosyal medya kullanımının sınırlandırılması gündemde. Macron ise uygulamayı telefonsuz okul, öğrenmenin huzurunu yeniden keşfetmek demektir sözleriyle savundu. Çocukların sağlığını ve gelişimini ilgilendiren bu tartışmanın ardından şimdi doğrudan sağlık sistemine bakalım. Almanya'daki hastanelerde dikkat çekici bir sorun ortaya çıktı. Hastaların önemli bir bölümü yeterince beslenemiyor. Ancak sorun çoğu zaman fark edilmiyor. Almanya'daki hastanelerde ciddi bir sorun büyük ölçüde fark edilmiyor. Yatan her 3 hastadan biri yetersiz beslenme riski taşıyor. Buna rağmen bu hastaların yalnızca %1'ine yetersiz beslenme tanısı konuluyor. 2017-2024 yıllarındaki sağlık sigortası verilerinin analizlerine göre bazı hasta gruplarında yetersiz beslenme oranı %50'ye kadar çıkıyor. Sorun yalnızca beslenmeyle sınırlı değil. Yetersiz beslenen hastalarda ölüm oranı yaklaşık 2 katına çıkıyor. Hastaneye yatışlar artıyor ve kişi başına yıllık sağlık harcamaları yaklaşık 4000 euro yükseliyor. Neues Deutschland'a yer alan haberde uzmanlara göre buna rağmen hastanelerde sistematik beslenme taraması yapılmıyor. Bunun nedenleri arasında personel ve zaman yetersizliği, finansman sorunları ve sağlık çalışanlarının bu konudaki eğitim eksikliği bulunuyor. Almanya'da 1800'den fazla hastaneden yalnızca 35'i yetersiz beslenmenin düzenli olarak tespit edilmesi ve tedavi edilmesi için sağlık sigortalarıyla kalite sözleşmesi yapmış durumda. 2027 sonuna kadar yeni bir düzenleme ile bu uygulamanın yaygınlaştırılması planlanıyor. Ama uzmanların mesajı açık. Hastanelerde sadece hastalığın kendisini değil, hastanın nasıl beslendiğini de tedavi etmek gerekiyor. Çünkü bazen hastanın iyileşmesini engelleyen sorun hastalığın kendisi kadar yeterince beslenememesi olabiliyor. Sağlık haberimizin ardından şimdi Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündemimiz hastaneler değil, aileler. Özellikle bekar ebeveynler ve çocukları için özel bir etkinlik yapılacak. Kassel Eşit Fırsatlar Ofisi, tüm bekar ebeveynleri ve çocuklarını 28 Ağustos Cuma günü saat 14-18 arasında Kassel'in Nordstadt bölgesindeki Schlachthof Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Paula Aile Festivali'ne davet ediyor. Belediye Başkanı Maeş tüm bekar ebeveynleri keyifli bir öğlen sonrası geçirmek, yeni bağlantılar kurmak ve günlük hayata kısa bir ara vermek için etkinliğe katılmaya çağırdı. Festivalde her yaşa uygun el sanatları, oyunlar, atıştırmalıklar ve içecekler eşliğinde tanışma ve sohbet imkanı sunulacak. Katılım ücretsiz ve kayıt gerekmiyor. Schlachthof'a toplu taşımayla Halsplatz durağı üzerinden ulaşılabiliyor. Paula, bekar ebeveynlere günlük yaşamın yükünü hafifletmek için destek ve önleme programları sunan bir proje. Egzersiz, rahatlama teknikleri ve sosyal bağlantı kurma imkanı sağlayan kurslar, Kassel'de çeşitli mahallelerde yerel dernekler ve aile merkezleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Kassel'de aileler için düzenlenecek bu etkinliğin ardından programımızı yine Kassel'den bir kültür haberiyle noktalıyoruz. Sanat severleri ilgilendiren önemli bir sergi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kassel'deki Kunsttempel 4 Eylül'de Die Sehnsucht stirbt zuletzt başlıklı Lüthi sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Müzenin Museum Nacht kapsamında düzenlediği özel sergi, sanatçının yaklaşık 20 yıl boyunca Kassel Sanat Akademisi'nde profesör olarak sürdürdüğü çalışmalarına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Resmi açılış töreni ve resmi konuşmalar Kunsttempel'in bulunduğu Friedrich Ebert Strasse 177 Kassel adresinde gerçekleşecek. Açılış günü hem Kunsttempel'de hem de Gerdi Kuku'da sanatçı hakkında belgesel bir filmin çekimleri de gerçekleştirilecek. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'den hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Sensiz uyandım, ağladım tek başıma. Ellerim bomboş kalktım, olmuyor eksik bir yanım. Kabusa mı daldım, yalana mı inandım? Bu sabah sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri

0: Almanya'da yaz da son bir kez geri dönüyor. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da şeker vergisi yerine daha geniş kapsamlı bir tatlı vergisi gündemde. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in hazırladığı yeni vergi planına göre yalnızca şekerli içecekler değil, şeker veya tatlandırıcı içeren birçok hazır içecek de vergilendirilecek. Hükümet düzenlemenin 2027'de yaklaşık 650 milyon euro ek gelir sağlamasını bekliyor. Verginin kapsamının genişletilmesiyle birlikte şişelenmiş veya ambalajlanmış süt, kahve ve çay içecekleriyle tatlandırıcı içeren ürünlerin de vergiye tabi olması değerlendiriliyor. Elde edilecek gelirin yalnızca sağlık harcamaları için kullanılmayacağı, bütçenin farklı alanlarına da aktarılabileceği belirtiliyor. Planın arka planında Almanya'daki kamu sağlık sigortalarının artan finansman ihtiyacı bulunuyor. Sağlık harcamalarının yükselmesi nedeniyle hükümet sisteme ek kaynak yaratacak yeni gelir modelleri arıyor. Verginin genişletilmesi özellikle hazır içecek fiyatlarının artması nedeniyle tüketicilerin ve sağlık politikası uzmanlarının dikkatini çekiyor. Fiyat artışının düşük gelirli tüketicileri daha fazla etkilemesi bekleniyor. Jungevelt'in değerlendirmesine göre düzenleme yalnızca bir sağlık politikası değil, aynı zamanda hükümetin artan mali sorunlar karşısında yeni vergi gelirleri arayışının bir göstergesi. Gazete hükümeti bu nedenle sert biçimde eleştiriyor. Özetle Almanya sağlık sigortalarının finansmanını desteklemek amacıyla şeker vergisini genişletmeyi ve daha kapsamlı bir tatlı vergisi uygulamayı tartışıyor. Düzenlemenin 2027'den itibaren yaklaşık 650 milyon euro gelir yaratması bekleniyor. İlk haberimiz doğrudan vatandaşın cebini ve günlük yaşamını ilgilendiriyor. Peki Alman ekonomisinin genel tablosu nasıl? Küçük bir büyüme hükümette ve iş dünyasında iyimserlik yaratmış durumda. Ancak rakamların arkasında hala ciddi sorunlar var. Şimdi Almanya ekonomisindeki bu sınırlı toplanmaya bakıyoruz. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte %0,3 büyüdü. Bu küçük artış özellikle IFO İş Dünyası Endeksinin üst üste dördüncü kez yükselmesiyle birlikte hükümet ve iş dünyasında iyimserlik yarattı. Ancak büyümenin neredeyse tamamen ihracata dayanması iç piyasadaki sorunların sürdüğünü gösteriyor. İmalat ve otomotiv sektöründe işten çıkarmalar ve şirket iflasları devam ediyor. Makine ve araç yatırımları %1,4 gerilerken inşaat yatırımlarındaki artış yalnızca %0,1 oldu. Başbakan Friedrich Merz kabine toplantısında sonbaharda emeklilik, bakım, gelir vergisi ve çalışma saatleri gibi alanlarda yeni reformlar açıklayacaklarını duyurdu. Ancak sendikalar ve sol muhalefet bu adımların çalışanların aleyhine olacağı görüşünde. Öte yandan Almanya'nın kamu açığı yılın ilk yarısında 71 milyar euroya yükseldi. Böylece ülke Avrupa Birliği'nin %3'lük sınırını aşmış oldu. Alman ekonomisinde hafif bir toparlanma işareti var. Ancak bu iyileşme kırılgan ve büyük ölçüde ihracata bağlı. İç piyasadaki zayıflık ve bütçe açığı iyimserliğin ne kadar kalıcı olacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ekonomideki küçük büyüme hükümete moral verse de Almanya'nın toplumsal ve siyasi gündeminde başka bir sorun giderek daha fazla öne çıkıyor. Irkçılık ve dışlanma. Saksonya-Anhalt'ta 6 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri yaklaşırken göçmen kökenli işletme sahipleri bugün kepenk kapatarak protesto düzenliyor. Şimdi Magdeburg'dan gelen bu habere bakalım. Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg'da göçmen kökenli işletme sahipleri ırkçılık ve dışlanmaya karşı seslerini yükseltmek amacıyla bugün birkaç saatliğine kepenk kapatıyor. Yaklaşık 900 yabancı işletme sahibinin bulunduğu kentte yaklaşık 100 esnafın protestoya katılması bekleniyor. Eyleme Saksonya-Anhalt Mülteci Konseyi de destek veriyor. Mülteci Konseyi sözcüsü Said Doğuştan Funk'a yaptığı açıklamada özellikle yaklaşan 6 Eylül eyalet seçimleri öncesinde göçmen kökenli birçok kişinin kendisini giderek daha güvensiz hissettiğini söyledi. Sayıda göre göçmenler artık ırkçılık, dışlanma ve Almanya'ya aidiyetlerinin sorgulanmasını sessizce kabul etmek istemiyor. Bugünkü eylemde hem dayanışma mesajı verilmesi hem de bu sorunlara dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Protesto, Sakson ve Anhalt'teki seçim atmosferinin de oldukça gerildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Seçimlere 2 haftadan az bir süre kala anketlerde AfD'nin güçlü konumunu koruduğu görülüyor. CDU-CSU ise AfD'nin seçimlerde mutlak çoğunluğa yaklaşmasından endişe ediyor. SPD'nin oy oranı ise %6 ile 7 civarında seyrediyor. AfD'nin seçim programında göç politikası konusunda daha sert bir çizgi öne çıkıyor. Parti mülteci politikasında geri dönüş ve sınır dışı etme ile yeniden göçü teşvik etme politikalarını savunuyor. Magdeburg'da yaklaşık 38 bin Alman vatandaşı olmayan insan yaşıyor. Bu kent nüfusunun yaklaşık %16'sına denk geliyor. Göçmen kökenli kişilerin toplam nüfus içindeki oranı ise yaklaşık %18,5. Sachsen-Anhalt'te bakım hizmetlerinde yabancı çalışanların oranı nispeten düşük olsa da gıda üretimi, inşaat, gastronomi ve lojistik alanlarında bu oran %33 ile 40 arasında seyrediyor. Ayrıca doktorların yaklaşık %20'sinin de yurt dışından geldiği ifade ediliyor. Bugünkü protesto göçmen kökenli işletme sahiplerinin seçimler öncesinde ırkçılığa ve dışlanmaya karşı açık bir siyasi ve toplumsal mesaj verme girişimi olarak değerlendiriliyor. Magdeburg'daki protesto bize bugünün Almanya'sındaki toplumsal tartışmaların bir yüzünü gösteriyor. Şimdi ise biraz geçmişe ama aynı zamanda Kassel'in kendi hikayesine dönelim. Yıllar önce aynı okul sıralarını paylaşan misafir işçi çocuklarından bir grup eski öğrenci çocukluk ve gençlik yıllarını yeniden hatırlamak için bir araya gelmeye hazırlanıyor. 1970 ve 1980'lerde Unter Neue Städte Schule olarak bilinen okulda okuyan eski Türkiye'li öğrenciler yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya geliyor. Kassel'de nostalji dolu bir buluşma için geri sayım başladı. Küsun Güdek'in çağrısıyla 1970 ve 1980'li yıllarda misafir işçi çocuklarına eğitim veren ve Unter Neue Städte Schule adıyla bilinen okulun eski öğrencileri yıllar sonra yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Organizasyon ekibi kendini bu döneme ait hisseden, bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşlarını hem Instagram sayfasına hem de düzenlenecek piknik etkinliğine davet ediyor. Buluşma 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Kassel'in Grillplatz Niederzwerin Warte Kupe 27 adresinde gerçekleşecek. Etkinlikte hem eski dostlukların tazelenmesi hem de yıllar sonra aynı okulun öğrencilerinin yeniden bir araya gelmesi hedefleniyor. Katılmak isteyenler Öğrenci Buluşması adlı Instagram sayfasından organizasyon ekibine ulaşabiliyor. Geçmişin anılarını canlandıracak bu buluşma haberinden sonra biraz da bugünün ve yarının havasına bakalım. Almanya'da hafta başında etkili olan serin ve yağışlı hava yerini yeniden yaz güneşine bırakıyor. Meteorolojik sonbahara sadece birkaç gün kala, Perşembe günü ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde sıcaklıklar 28 ile 34 derece arasında olacak. Alman Hava Durumu Servisi havanın büyük ölçüde güneşli geçeceğini bildiriyor. Bugün yani çarşamba günü kuzeydoğuda güneşli ve kuru bir hava bekleniyor. Güneyde yağışlar azalacak ama öğleden sonra yer yer güçlü gök gürültülü fırtınalar görülecek. Sıcaklıklar ülke genelinde yükselişte. Orta kesimlerde 17 ila 20 derece, diğer bölgelerde 21 ila 26 derece ölçülüyor. Perşembe günü hava tamamen sakinleşiyor ve sıcaklıklar belirgin şekilde artıyor. Ancak bu yaz havası kısa sürecek. DV'de Cuma günü yeniden yoğun bulutlar, yağmur ve kuvvetli fırtınalar beklendiğini duyurdu. Bugünkü haberlerimizde Almanya'nın farklı yerlerine baktık. Ekonomide küçük bir büyüme var ancak sorunlar devam ediyor. Saksonya-Anhalt'ta göçmen esnaf ırkçılık ve dışlanmaya karşı sesini yükseltiyor. Kassel'de ise yıllar sonra eski okul arkadaşları yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Ve Almanya'da yaz sonbahardan önce son kez kendisini güçlü biçimde hatırlatmaya hazırlanıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.